hepirçi ben duşka singa tuve kay çendi tud ber khura biçi u hindi şekey neher perçi vajuti kaziya.

gidilili gidilili gidilili gidila kumal khrabu av gundi hani tizbini gundi viyali kan ya hani bishavtav ya gundi meya la la ey Roje de jaru se jara chave wa chave dalale dile met kevez din davete wala chalge dilane sheikh